billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Edina sıratı mustakim. Sıratı lezina anamta alhim. Ayrıl mağdubi alhim.